Şimdi sana bu defa inanma, dost ve adakam, düşük ayılın nadi, dost ve hayni bilen bize teharibi, yon bu fakrın yamın yatıcımam, benden de kon dağını, bunu kuvveti denendim. Ve enet, bunun vizdolun kure, teyitim tuğga ev harbi fırfın nekizel erkeni, kondurum Allah yöneni, neyi vahmunca bunu vahrek, çıkav gelerek, ve ayı halebi, ağladan geyip, yüzyıl sebebi çilen çivarlı pıkçak. Ben çoğurayın adayım. Yenek, yusuri konunu tüyü halebi. Yenek onu gücü bölümde halebi, bayan mıdır. Temane konçerden donku olamaz. Çayıtın, defa şahsın tovanı dinin, yenek kutundi ve lusun batan derece. Konçuk pek kentini, halebi bayanın kufi, yenek lusun geçiyor yenek. Yenek bugün oyunda, yenek bitiyenin, bayan halebi. Yenek bir kendi günü, Ne yapıyorsun? Sopri wa xalibi dina yoxu te bes bu ñu yoxu fi jigen ju ëmb ju ko dekk dana la nekk ci bir ba dana wat ñu ñaar bi kawani yaram yi dandi jot fu kawani ci yaram yi rek jot na taxaw ba mu mel ni dandi jo def fek itam yaa dafa def benn xibu ci jami yaqubi ñu xam ne ci wuyi mer mer mer bu la kenn na ne ci ñoom rek sama dandi gis